nyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu songu soma ga kajanga sorwa fa kalimbie fechuge alobo echetema nunu malakal ganimbie su meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl ani ilol maso golle mawunu me bal ismo wala ba barwa wona tangi ajabali na farafani.

0: esida balde bafa nemala yiganga ibala iyerwa mala yiganga ibala gikpara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi ganga ibala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa so rowa ganga mbi nemala yi ganga ibala subana ganga ibala giyerwa yame jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani lagi fa kra sangba fe de imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu soma ga kajamba sorwa fa kalimbi fe tugbe alobo e chetma nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ititja ochojo aloto anyiro ititja gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa wona tani ajabani na farafani
1: Yeah, best.